gece dindirim, bodime tam varıştım. Yağda mı var, ötüm ukyam, Sri Ram dutam şaranam brapat.